Vatan üçün bergen sözde turmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı, namart çerivlerin geri urmağa, bizge bağıp çapkın etken düşmanlı namart çerivlerin.

Yoldaşlardan Ayaulu, Tokanay'dan İlmuttin'den Haman'la, vatan için can vergeni köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Vatan için hey, can vergen köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Ben turamam ot yalınlı içini de, tek öktem men vatanını saklayman ne, söz veremen oç alu da düşmanla, tartınlıdıp canımı ayaman ne, söz veremen hey, oç alu da düşmanla tartınlıdıp

0: Güzlüğünü basıp gelse tumalı, dağ maydanlan şu sözlerini yazan. Halime gavulu abakarop sapı yollaşlanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazan abakarop sapı yollaşlanı.
1: Помни, кто ты, помни, откуда. Слушай, радио «Прибой».